0: Merhabalar, ben Zinet Salih.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Merhaba, ben Göksel.
3: Merhaba, ben Hadise.
4: İyi bayramlar. Süper FM en iyi müzik.
5: İyi bayramlar.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de. Süper
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Yeni günden herkese merhaba. Yine her yer karanlık. Hiç de pür nur değil o mevki. Yoğun bir keşmekeşe uyanmış olan sevgili dinleyicilerim. Hemen hızlı bir yoklama turuyla başlayalım bakalım. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. Bunun için şu numarayı kaydetmiş olmanız lazım. Süper FM ihbar hattı diye kaydedebilirsiniz. Ya da ne bileyim Doğan Can Cep yazın. Buradan sabahları konuşmuş oluruz beraber. Yayında gelişen her türlü konuya bu WhatsApp'tan yazabileceğiniz gibi şimdi de adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hızlı hızlı gelen mesajlarınıza bakacağım. WhatsApp hattımız 0531 785 90 80. Hızlıca yoklamamızı alacağız, bakalım kimler nerede. Güzel bir gün olsun inşallah.

sen bir kör. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Antalya'dan Ömer yazmış. Her sabah tırla Burdur'a pancar çekiyorum. Valla ilk seni keşfettiğim zamanlarda çok konuşmana sinir oluyordum. Şimdi valla program başlasa da hemen bir dinlemeye başlasak diye bekliyorum demiş ya Ömer. Yener yazmış, Ankara'dan dinliyor. Adana'ya selamlar eşim Levent'le. Ne eşim Levent, seni dinlememi kıskansa da şu an seni beraber dinliyoruz demiş. Neslihan Belinay, günaydın. Enişte. Levent abi, ne yaptım ben? Hande yazmış, Kadıköy'e gidiş yolunda kulağımız sende eşim ve oğlumla. Güzel bir gün olsun inşallah demiş, inşallah. Mersin'den Nur, Ankara'dan Aynur. Bir özel poliklinikte temizlik personeliyim. Saat 6'da başlıyor benim iş. Bir yandan da ay Doğancan gelse de dinlesek diye bekliyorum demiş Aynur, günaydın. İstanbul'dan selamlar diyor Selen. Oğlum artık avukat, ona bir selam yollar mısın demiş Alperen. Alperen'cim hadi hayırlı olsun, günaydın. Bursa'dan Ahmet Hamza ve Yücel, günaydınlar. Yolda yine kulağım sende kocaman, günaydınlar, güzel bir gün olsun demiş Fatoş. Selam çekme köy sapağı kaynakçılarına günaydın diye. Günaydın, selam Mükremin. Emre yazmış, Kütahya'dan dinliyor. Ne? Antalya'dan günaydın. Konya'ya yoldayım şu an ve senin programının başlamasını bekledim yola çıkmak için. Yayın bitince Konya'da olurum artık demiş. İyi, hadi bakalım, kazasız belasız.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Her sabah torunuma bakmaya gidiyorum. Artık ayaklarım bir ileri iki geri gidiyor. Duysunlar artık diyen Fatma Hanım Ankara'dan yazmış. Fatma Hanım şey mi diyorsunuz yani, bana mı güvendiniz de doğurdunuz? He? Düzce'den Yunus yazmış, kızım Şura'yı okula bıraktım. Ben de uluslararası nakliyat işi yapıyorum, günaydın demiş, kolay gelsin. Konteynerin arkasında yer varsa ben de geleceğim canım, ben de geleceğim. Gülümser, selam, günaydın. Tokat'tan yazmış Osman. Günaydın. Şanlıurfa'ya selamlar İbrahim. Konya'dan Enes yazmış. Okula gidiyoruz abi diyor. Kuşadası'ndan günaydınlar. Temizlik yaparken kulağımız sende diyen Hakan selam. Gaziantep'ten Habib. Mersin'den her sabah okula senle gidiyoruz. Kaptanımız Ercan Baba'ya da selam, sendeyiz demiş. Kerem'le beraber diyen sevgili Selen. Günaydın. Sedat Şirin Evler'den yazmış. Eskişehir'den Pervin günaydın. Ankara'dan Ergen ailesi olarak günaydın Doğancan. Ada Deniz kardeşler seni dinlemeye bayılıyorlar demiş Rukiye. Pendik'ten dinliyor Nil. Kızlarla kahvaltı yaparken sen de soframıza eşlik ediyorsun demiş. Ay ne güzel. Antalya'dan Serdar günaydın. Kuşadası'ndan yine mesaj. Tek göz kapalı, hava karanlık ama ben açtım radyomu, yine sendeyim Doğancan demiş. Ay ne güzel. Böyle işte. Okuyayım biraz daha. Ay çok mesela bugün maşallah ya. Herkesin bir ses veresi var ha. Güzel.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
7: Ben Zehir Özel.
8: Merhaba, ben Gülben Ergen.
9: Merhaba, ben Gülşen. Herkesin bayramını kutluyorum. Süper FM, en iyi müzik.
10: İyi bayramlar.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kral canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Yusuf. Erzurum'dan arıyorum.
1: Hoş geldin. Hiçbir şey anlamadım ama. Nereden arıyorsun isimle?
2: Erzurum'dan.
1: Erzurum'dan isim?
2: Yusuf.
1: Yusuf. Oo, tam da bugünün yayın konu başlığına uygun bir isim. Hoş geldin sevgili Yusuf. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: İyi yayınlar. Ben devlet memuruyum.
1: İyi, ne güzel. Kurcalamayalım o zaman istersen. He?
2: Evet, güvenlik görevlisiyim. Öyle diyeyim.
1: Hadi bakalım, kolay gelsin.
2: Memur, güvenlik.
1: Abi senle siftahımızı atıyoruz. Hemen konuyu duyar duymaz koşa koşa aradığına göre başına işler geldi senin. He?
2: Ya böyle hani doğaüstü olay olarak sayılır mı bilmem ama. Bir gün Erzurum'da bir sokakta, bundan 20 sene önce yaklaşık. Bir sokakta giderken canım mantı çekti.
1: Tamam.
2: Bir araba durdu önümde, bir arkadaşım dedi ki ya neredesin? Seni arıyorum dedi bir saattir. Dedim telefonum var, arasaydın ya. Ya bin seninle bir yere gideceğiz. Gittik Erzurum'un bir tane uzak köylerinden bir tanesine gittik. Evden içeri girdik. Sağdaki odayı işaret etti. Dedi ki buraya gir. Girdim içeriye. Sofra yerde, mantı sıcak, böyle buhar üzerinde. Yedik içtik vesselam. Geldik, beni aynı yere bıraktı. Arabayı hatırlıyorum. Hatta vişne rengi fiyat bir araba, öyle değil. Eski bir araba. Ama o arkadaşımı hala o andan itibaren hatırlamıyorum.
1: Ne demek hatırlamıyorum ya?
2: Hangi arkadaşım beni aldı götürdü. Beni bıraktığı andan itibaren 20 yıl geçti. Düşünüyorum, hala hatırlayamıyorum.
1: Yusuf uydurma ya.
2: Ama şimdi de sordum.
1: Mantıklı bir yerden düşünmemiz icap ederse o tanımadığın kişinin arabasına niye binesin ki?
2: Hayır, tanıyorum. Arkadaşım diyor ki neredesin? Dedim ki hani buralardayım yani, telefonum var, arasaydım bir saattir madem arıyorsan. Ya gel seninle bir yere gideceğiz, seninle işim var.
1: Peki silüeti, işte kim olduğu vesaire falan, bunlar yok mu gözünün önünde?
2: Ya vallahi yüzü bile aklıma gelmiyor ki.
1: Ya Yusuf abi biraz uydurma bir hikaye gibi geldi bu
2: vallahi
1: bana.
2: Vallahi billahi.
1: Ama bir yani şimdi bu kadar da komplike yok işte, böyle mantığı o bu şu, bunu niye uydurasın? Allah
2: yani
1: Allah.
2: Yani...
1: sen bunu neye yoruyorsun o zaman? Mesela o mantının yendiği günden beri hayatında değişen bir şey oldu mu senin?
2: Vallahi yani böyle hayatımda hala bugün olmuş. Canım bir şey istediği zaman o gün kesin o karşıma geliyor.
1: Allah Allah. Enteresanmış. İyi, yani bu şey değil. Hani baktığımız zaman milletin başına ne işler geliyor. O yüzden hani üstüne bir de mantı yedirmişler sana, öyle düşünelim. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. Sana

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Malo.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: İhsan ben.
1: Hoş geldin İhsan. Nereden ararsın tanıyalım?
2: Ümraniye'den. Şu anda taşımacılık yapıyorum.
1: Güzel servis mi?
2: Evet. İyi. Yok servis değil. Mal taşıyorum diyelim.
1: İyi. Kolay gelsin. Bugün kendi hatalarımızı yatırdık masaya. Nedir senin en büyük hatan?
2: Aslında 2 senedir bir ilişkim var. Daha dün fark ettim ve gerçekten üzüldüğüm bir hatamı burada söylemek istiyorum.
1: Aha, ne?
2: Yani en başından beri aslında yani biraz duygusal mı, kusura bakmayın.
1: Ay olay var oley. Ne oldu?
2: Şöyle, toplumsal normlara uyup dışarıda sevgimi çok gösteremedim. O yüzden kendisinden burada da özür dilemek istedim.
1: Aman çok tırt bir şey çıktı.
2: Yani şöyle, öyle değil aslında. En azından bizim için önemli bir şeydi ben.
1: Önemli, anladım. Ve... Şey mi oldu? Sevgini tam anlamıyla gösteremediğin için kendini değersiz mi hissetti kız arkadaşın gibi bir şey mi oldu?
2: Evet öyle, ama şöyle yani dışarıda bir duvar ördüm hep, hani bizde hep vardır yani bizim kültürümüzde özellikle. Hani bir duvar örülür dışarıda, aman hani çok belli olmuyor. Yani şöyle, çok sevgimiz belli edilmez bizde. Babamdan öyle gördüm. Onun babasından öyle görmüş. Öyle gelmiş. Ama dün çok biraz kötü hissettiğim için radyoda özür dilemek istedim.
1: Ne oldu ki dün? Mesela sen milletin içinde bir şey yaptın da farkına sonradan mı vardın? Öyle bir şey mi oldu?
2: Ya dün arkadaşlarımla oturuyorduk. Yeni evlenmiş bir arkadaş çiftimiz vardı. Onlarla otururken hani biraz böyle evlilikle alakalı konular geçince onlardan hani dedi ki mesela karşıda bak görüyorsun hani ne kadar belli edebiliyor ama biz seninle öyle durmuyoruz muhabbeti döndü. Karşı taraftan da dışarıdan bir gözden de eleştiri alınca, çok yakın arkadaşımdır, o sonra da selam olsun. O şekilde oradan da böyle bir eleştiri alınca, aslında beni o kadar uyarmasına rağmen dışarıdan bir göz beni bu şekilde uyarınca, bir de hem cinsim olunca çok kötü hissettim.
1: Zaten ama bak falan. Yani bu şey, bu hassasiyeti sahip olman da bence çok pozitif. Yani bunu fark edebilmiş olman ya da bununla ilgili şimdi yayına bağlanıp kız arkadaşından özür dilemen bence çok tatlı hareket. Yani niyetin iyi diyelim en azından, yani kötü yani bir çocuk değilsin gibi hissettirdin yani şu an. Dinliyor mu ki kız arkadaşın şu an?
2: Ya dinlemiyordur da, bir bandını falan bulabilir miyim onu da bilmiyorum.
1: Bandını bulursun. Olsun. Karnaval uygulamamıza yayın kayıtları ekleniyor. Yayın bittikten sonra oradan dinletirsin. Hatta şöyle yapacağız. Çok güzel bir şarkı çıktı ve böyle tesadüf değil bence. Şimdi de onu çalmak istiyordum. Bu şarkıyı tam da bu durum üzerine kız arkadaşına yollayalım, tamam mı?
2: Aynen, çok güzel olur. Tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Hadi dinle sen de şarkıyı, otur ağla sonra.
2: Sağ olun.
1: Hadi görüşürüz.
0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Konya'dan arıyorum, Semra.
1: Hoş geldin.
2: Seni dinliyorum. Hoş bulduk. Şu an canlı yayına bağlanıp bağlanmadığından
1: bağlandın. Bağlasın. Evet, hoş geldin.
2: O zaman terk ettim ve sana anlatıyorum hemen.
1: Hadi bakalım. Ne geldi başına Semra?
2: Bir yandan da okula gidiyorum. Öğretmenim bu arada, çalışıyorum.
1: Hadi bakalım.
2: Ben iki tane çocuğum var benim. 8 yıllık evliyim. İlk oğlumu kucağıma aldığımda gece uyandı tabii ki. Onu beklemem gerekiyor. Güzelce onu besledim kucağımda.
1: Sonra içeriden uyup dede geldi.
2: Evet, uyup uyup kalmışım ama uyandığımda oğlum kucağımda yok. O kadar böyle şaşırdım ki. Ama eminim beşiğine koymadığım onun. Hani artık nasıl o beşiğine gitti, nasıl ben ondan haberim olmadı hiç bilmiyorum. O günden uyanı beşiğindeydi yani.
1: Hayır, eşini alıp koymuş olabilir mi?
2: Hayır, o da uyuyordu yani, o da yapmamış, konuşmuştuk sonra, o da inanamıyordu.
1: Ama şimdi çok hani bebek olduğu bir dönem olduğu için senin de muhtemelen artık kendinden geçtiğin, çok yoruldun, kendini bilmediğin, aynaya bakmaya bile fırsat bulamadığın bir süreç ya. Acaba böyle o sersemlikle sen beşiğe bırakmış olabilir misin?
2: Hiç zannetmiyorum. Çünkü hani eminim yani, onu besleyip koyuyordum. Onlardan eminim yani, ama o gün böyle güzelce de yatmışım yani. Yok, güzelce yatmadım, pardon. Böyle arkama yaslanıp uyuyup kalmışım ama oğlum kucağımda yoktu. Baktım beşiğinde mışıl mışıl uyuyor.
1: Tamam, böyle hayırlı şeyler yapacaklarsa yapsınlar. Bazen çok garip şeyler oluyor çünkü. Ne güzel. Ay, şimdi böyle de çağırmış olmayayım ben yok yere de. Hani böyle işleri kolaylaştıran, işimize yarayan şeylere eyvallah. Ama tabii, yani eyvallah. Çok garip şeyler oluyor. Daha evvel bu yayını defalarca işlediğimiz için ne hikayeler dinledik. Evet, enteresanmış. Evet. Orası muallak diyorsun yani. Ben koymadım mı diye düşünüyorum.
2: Muallak gerçekten Doğancan.
1: Evet. Öyle. Peki, sağ ol Semra. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.

0: Otis.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi artırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.

0: Şu an canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ayşe. İstanbul'dan arıyorum Doğancan.
2: Selam. Hoş geldin. Ne iş yaparsın
1: hoş
2: Ayşe?
1: Hoş bulduk. Ev hanımıyım. Çocukları okula götürdüm, dönüyorum. Arabayı durdurdum. Bağlandım çok şükür. İlk
2: hadi
1: defa
2: bakalım.
1: Bağlanıyorum.
2: İyi ne güzel. Nedir acaba senin doğaüstü olayın? Anlat.
1: Şöyle ben lise mezunuydum o zaman. 99 depreminde. Biz Kastamonu Cide'de tatildeydik. Depremin olduğu gece orada da sallantıyı hissettik ama hiçbir şeyin farkında değildik. Sabah kalktık. Elektrikler kesikti. Yani İstanbul'da bu kadar büyük bir afetin olduğunun bilincinde değildik.
2: Bir de şimdiki gibi öyle internet falan da yok.
1: Tabii hiçbir şey de yoktu öyle. Neyse elektrikler kesikti. Ben her sabah tek başıma denize gidiyordum. O sabah yine kalktım tek başıma denize gittim. Denize bir gittim Doğancan. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Her zaman sahilde önce taş sonra kum mu? Önce kum sonra taş mı? Öyle bir yapı vardı. O gün yer değiştirmişti ve ben denize girmeye korktum. Ve bunu Kastamonu Cide'de yaşadım bu olayı. Resmen tek başıma denize girmeye korktum. Eve geri döndüm. Geri döndüğümde elektrikler gelmişti. Ve annemler işte biz zaten İstanbul'da olduğumuz için herkes şoktaydı. Çok büyük bir yıkım olduğunu öğrenmişlerdi. Kimse telefondan birbirine ulaşamıyordu.
2: Evet.
1: Biz geri döndük. Sonra biz de 5 tane yakınımızı kaybettik o depremde.
2: Allah'ın
1: ve ben o günü hiç unutamam. Yani denizdeki o değişim, denize korkup giremememi hiç unutamam.
2: Yani orada bir şey ola, bir gariplik olduğunu o an bir hissiyat olarak aldım ben
1: evet,
2: de diyorsun
1: evet.
2: Yani anladım.
1: Yani o kadar kötüydü ki yani depremin sabahında denize giremedim ve geri döndüm eve.
2: Evet.
1: Ve haberini aldık, şok olmuştum. Onu hiç unutamam mesela, yıllar geçti.
2: O dönemde de bu arada çok enteresan hikayeler birikmiş. Tabii çok travmatik bir dönem, depremin olduğu dönem. Yakın zamanda yaşadığımız süreçte de böyle eminim ki çok böyle uhrevi ya da hani mantıklı ve makul bir şekilde açıklayamadığımız bir de çok enteresan bir psikolojide olduğumuz için hali belki bazen bazı şeyleri bir şeylere de yoruyor olabiliriz tabii ama benim de böyle bizzat yaşayan insanların ağzından dinlediğim ve ben inanıyorum böyle olaylara. Senin anlattığın hikaye biraz uyduruk bu arada. Sen de öyle bir şey yok da. Yani taş dokum yani belki yanlış hatırlıyorsun. Yani
1: aynen
2: orada
1: öyle. Herkese de anlatmışımdır. Bak 43 yaşındayım.
2: Tamam.
1: Yıllar geçti.
2: Hani ne oldu
1: hiç
2: yani?
1: O günü.
2: Tamam ne oldu orada?
1: Yani
2: taş dokum yani hani ne?
1: O gün denize giremedim ama ondan sonra girdik yine Allah çok
2: anladım. Güzel. Evet enteresan. Peki sağ ol Ayşe. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Enerji iyi günler.
2: Ben sevmiyorum o kadını. Yapma bir daha öyle şeyler.
1: Tamamdır kendinize iyi bakın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın, günaydın.
2: Günaydın.
1: Ben Tayfun ben.
2: Hoş geldin Tayfun. Ne haber? Yoldasın herhalde.
1: Çocukları bıraktım. Ben de anneler gibi eve geldim. İşime gideceğim.
2: Hadi bakalım, iyiymiş. Nedir acaba evet, senin doğaüstü olayın? Anlat, ne geldi başına?
1: İki tane var. Bir tanesi anneme aittir. Bir sevgili amcam vardı. Evet. Amcamla annemin arasındaki ilişki çok başkaydı. Birbirlerini aşırı severlerdi. 19 yaşında minibüs çarpmasıyla trafik kazasında vefat ediyor.
2: Kim? 75
1: senelerinde.
2: Amcan.
1: Amcam. Amcam vefat ediyor. Babamı gece çağırıyorlar. İşte kardeşinin gözüne çivi battı, hastanede gel diye.
2: Yani çağırma hikayeleri de yani kök
1: yani
2: fenalaşmış.
1: Yani babamı direkt özür demiyorlar.
2: Tamam da gözüne çivi battı nasıl
1: evet.
2: Bir şey?
1: Ben de bilemedim.
2: Tövbe.
1: O şekilde uyandırıyorlar babam. Babam gidiyor. Annem de abime hamile. Annem tek kalıyor evde. Babam gittikten bir 20 dakika sonra falan annemin odasında bir ses. Yenge ben öldüm sen niye yatıyorsun? Kalk diye annemi alıp yataktan kenara atmış.
2: Allah
1: hani
2: Allah.
1: Kalk diye. Ben bunu hikayeyi duyduğumda çok küçülttüm. Sonra ben de herkes gibi inanmadım ilk başta. Anne dedim Kur'an'ı getireyim el basar mısın? Getir oğlum dedi. Getirdim Kur'an'ı el bastı yemin etti. Ben bunu yaşadım dedi. Ondan sonra babam gelmiş. Annem dedi ki hemen babama demiş ki İdris kardeşin öldü değil mi demiş. Ondan sonra sen nereden biliyorsun ben böyle böyle bir şey yaşadım deyip mevzu böyle son buluyor. Annem bunu yaşamış. İkincisi hemen anlatıyorum.
2: Allah bir dakika ya dur hele.
1: Buyur.
2: Yani
1: buyur.
2: Allah rahmet eylesin bu arada.
1: Allah
2: ama
1: rahmet eylesin.
2: Yani anan ne yapsın ki yani ne diye acaba hani yani bunu neye yoruyoruz bunu? Yani ben öldüm kalsın. Yani bir konuştursana deme.
1: Buyur.
2: Yani anandan ne istiyor yani? Ben öldüm kalk niye yatıyorsun ne demek yani? Ne yapak? Allah rahmet eylesin.
1: Ya işte hani aralarındaki şu çok kuvvetli ve amcam rahmetli olmadan önce Karacaahmet'te ölen bir tane çocuk ölmeden önce babasına diyor ki ben şu tarihte öleceğim. Benim kaderimle iki kişi daha vefat edecek baba şu tarihlerde. O insanları da benim yarıma aldır ve bizi demir kafese aldır diyor. Benim amcam o iki insanla beraber
2: Karacaahmet'te. Çoluk çocuk dinliyor ya.
1: Tabii şu an türbe gibi üçü beraber yatıyorlar aynı kaderden.
2: Amcam
1: aynı
2: da.
1: Yaştalar. Tabii amcam diğer çocuk. Aynı kader, aynı yaşta.
2: Bunlar birbirini tanıyan insanlar, aileler mi?
1: Hayır.
2: Nereden biliyorsunuz şu o öldü, bu öldü de niye?
1: Yaşanan hikaye olan bu. Babası o tarihte veriyor ya, tarif ediyor ya çocuğuna, babasına.
2: Tamam bir dakika dur. O vefat eden çocuğun babası üzerine geliyor. Sizin aileyi mi buluyor? Bu adam ölecek.
1: Karacaahmet'te tarihlerde işte o kadar detaylarını ben bilmiyorum ama işte anlatılan hikaye bu. Üçü de beraber şu an aynı yerde yatıyorlar Karacaahmet'te. Mevzu bundan ibaret. İkincisi de
2: ya nasıl böyle kardeşim, pat geçiyorsun ya. Biraz uyduruk geldi bana. Neyse evet diğerine.
1: Sana uyduruk gelebilir mi? Ben yemin ettirdim Kur'an-ı Kerim'e. İkincisi de kız kardeşimin o hani dediğin ya üç harfle düğün. Onu ben bizzat yaşadım. Annemler odasında, ben odamdayım, kız kardeşim odasında, gece 2:30. Annem diyor ki, oğlum kapa şu müziği sesini diyor. Benden gelmiyor, Meral'den geliyor diyorum. Git şöyle diye kalksın, kapatsın diye biliyorum. Ben kalktım, Meral'in odasına girdim. Meral uyuyor ama içeride şey var, davul zurna çalıyor. Davul zurna çalıyor, ben sana içeri girer ben. Ağzıma geleni sayıcı.
2: Ne çalıyor çimende sürü kazlar, hop gülümden ayna. O mu çalıyordu?
1: Yemin ediyorum bakın düğünlerine kavuşu
2: şengilim,
1: vardı.
2: Şengilim.
1: Ondan sonra Meral senin üç harflerle ilişkisi olduğu için hani çok iyi fal bakar oldu. Meral bir nam saldı Türkiye'de sana. Öyle bir şey oldu. Öyle hikayeler yaşadım yani.
2: Kaç gündür görmemişim. İyi abi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
2: Şengilim.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Kim var hattımızda? Günaydın.
2: Günaydın Doğancan, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Zafer.
1: Hoş geldin Zafer. Bir canın sıkkın mı yoksa anlatacağın olay mı geldi şimdiden?
2: Yok, gayet neşeliyim ve uyanmaya çalışıyorum.
1: İyi, peki Zafer, ne iş yaparsın tanıyalım.
2: İstanbul'da yaşıyorum, itfaiyeciyim.
1: Konuştuk mu seninle daha evvel?
2: Yok, ilk defa diyorum.
1: O zaman bir meslektaşındı yakın zamanda bağlanan. İyi, kaç sene oldu peki itfaiyede?
2: 18 sene.
1: Sahadasın tabii sen de, değil mi, böyle vakalara gidiyorsun. Vaka mı diyorsunuz, olay mı diyorsunuz?
2: Evet,
1: ne diyorsun?
2: Olaylara gidiyoruz.
1: Yani Allah muhafaza, tabii bir sürü tatsız hikaye biriktiği gibi aynı zamanda manevi olarak sana kendini iyi hissettiren, çözüme ulaştırdığınız, insanların canını kurtardınız, malını kurtardınız bir sürü hikaye de var tabii, değil mi?
2: Tabii ki. İtfaiyecide hikaye bitmez. Yani meslek hayatı boyunca birçok hikaye biriktiriyor.
1: Evet.
2: Acısıyla tatlısıyla tabii ki.
1: Sonu hep mutlu bitenler çoğunlukla olsun inşallah. Nedir acaba i̇nşallah. Doğaüstü olayın, anlat.
2: Anlatıyorum. Çocukluğumdan bir hikaye bu. Köyde yaşarken ailemle birlikte tarlaya çapa yapmaya gittik. Tabii hava inanılmaz sıcak. Ve sürekli diyorum ya, güneş biraz gitse, biraz yağmur yağsa. Bizimkiler de diyor ki annem, oğlum bir dua et, çocukların duası kabul olur diyor. Belki diyor yağmur yağar. Orada komşu da tabii söylüyor, ya oğlum diyor, olmayacak, duaya amin deme. Bu güneşte bir tane bile bulut yokken yağmur yağmaz. Neyse, ben sesli bir şekilde duamı yaptım. Allah'ım dedim ya, bizi bir ferahlat, bir yağmur yağsın. Yani 5 dakikaya oldu ya olmadı. Hiç bulut olmayan havada küçücük minnacık bir bulut geldi. Bizim üzerimize bir yağmur yağdı. Ve köye doğru gitti. Tabii heyecanlı köyü bekliyor.
1: Sen orada o olmayacak duaya amin deme diyen kimdi?
2: Komşunuz bitti.
1: Ona bir hareket yapsaydın keşke. Yani hareketlerin bulutu gösterme hareketi var. Bir şey diyeyim mi, onu ben de gördüm ha. Ben yaşayanlar vardır. Böyle sadece gözle görülür bir şekilde bir bölgeye yağmurun düştüğünü gördüm ben bir kere. Nasıl söyleyeyim? Sanki böyle şey olur ya, böyle hortumun fıskiyesi olur, böyle açarsın.
2: Evet.
1: Onun gibi ve hakikaten gökyüzünden sadece bir bölgeye yağmur düştüğünü gördüm. O çok enteresan bir olay ya. Sizinki de öyle bir şeydi yani.
2: Bu da bizzat o, yani sadece bizim üzerimize yağdı ve köye gittiğimde akşam olduğunda herkese sordum. Köye yağmur yağdım çünkü o bulut köyün üstünden devam etti.
1: Ay keşke dedi. Başka bir şey dileseydin ya. o an doğa kapın açıkmış. Ne iyi, evet, güzel, evet. Enteresanmış. Ben bunun mesela tesadüf olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya, kesinlikle değil. Ya bir de beni şaşırtan şey oldu. Annemin ve babamın bu olayı gayet normal bir şeymiş gibi karşılaması beni o yaşlarda çok şaşırtmıştı. Hmm. Ya, bu olağanüstü bir olay ama bunun sadece ben farkındaymışım gibi geldi o anlamda.
1: Evet, doğru, ama ne yapsın bir yandan da yani sonuçta. Yani. Evet. Hani artık evet. Peki sağ ol Zafer, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Peki herkese, bütün Türkiye'ye günaydın.
1: Günaydın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Süper Efendi.
3: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

0: özetle ben hastayım çok.
1: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Ön dizim için böyle tamam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: time. Gerisi kolay.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirilir.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
0: Tolga Gündüz.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz.

0: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Garajota Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele. Diye,
0: tamam mı? Rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende.
2: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 30 Mayıs Cumartesi akşamı bayrama özel performansıyla Jolly Joker Gazan

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Merhabalar, ben Zinet Salih.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Merhaba, ben Göksel.
3: Merhaba, ben Hadise. İyi bayramlar. Süper FM en iyi müzik.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirilmiş.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba.
0: Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Derya, ben Doğan Can, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın Derya?
1: Ben yönetici asistanıyım. Bir tane özel şirkette, özel sektörde.
0: İyi, güzel. Sen de akrabayı bırak, şirket dedikodusu da fazladır. Doğrudan yöneticiyle çalıştığın için.
1: Değil mi? Hangi birini anlatayım?
0: Boş ver, iş ortamını istemiyorum. Ne geldi başına? Akraba terörü bugünün konusu.
1: Bu arada ben yaklaşık 11 senelik falan evliyim işte. Kayınvalidem beni hiç istemedi biz evlenirken. Çünkü oğlumdan kopabilen bir kadın değildi. İki tane oğlu var.
0: Peki sence, sana göre gerekçesi oğluna olan düşkünlüğünün dışında seninle alakalı ne buldu da istemiyordu seni?
1: Yani benle alakalı oğluna yakıştıramadı. Beni oğluna yakıştıramadı. O yüzden. Çünkü oğlum ben...
0: Kusura bakma şimdi kocan, ama yani Allah, Allah bilir neye benziyor.
1: Anlatıya benziyor. Ben sana söyleyeyim. İsteren yansın, istemedi falan. Neyse, çok da çektiriyor şimdi tabii evli olduğumuz için. Anneler günü yaklaşıyor yani. Geçtiğimiz hafta sonu işte AVM'ye gittik. Benim anneme istediği bir şey vardı. Çok uzun zamandır istediği bir ayeti bu vardı. Çok hani ünlü bir banka var ya, söylemeyeyim şimdi.
0: Tamam.
1: Ondan aldık benim anneme. Bu da tutturdu. Ben de işte terlik istiyorum, sandalet istiyorum da bilmem ne de şöyle bir. Tamam, sana da alalım. Seninkini de alalım. Bu arada onunla gittik. Benim annemle gitmedik, onunla gittik.
0: Tamam.
1: Neyse, tamam işte geziyoruz bilmem. Doğan Can, bak sana yemin ediyorum, belki 8 tane mağaza gezdik bir tane sandalet için. Yani aklında ne olduğu da belli değil. Şeyde fikri de yok. Ne istediğini de bilmiyor aslında. Ama yok. Sırf bize inadından bizi uğraştıracak diye 8 tane mağaza gezdik, yemin ediyorum.

0: bütün bir günümüz çöp oldu. Hiçbir şey de beğenemedi. Artık en sonunda işte kocam dedi ki tamam anne biz sana parasını verelim. Sen git ne almak istiyorsan onu al. Yani böyle bir kadın.
1: Ama şimdi bak senin annene hediye almak için... eşinin annesiyle çıkmaz zaten bence teknik olarak doğru değil. Çıkmışken ikisine de hediye alırsın, dönersin, beğenir beğenmez gider değiştirir daha sonra. Sen şimdi o kadını peşine takıp daha sonra huzurlu bir gün yaşamayı bekliyor olman saçma zaten der ya. Hani bu arada hani iyidir iyiliğine. Şimdi bu tabii senin yaşantın üzerinden yaşadıkların üzerinden bakış açına göre değerlendiriyoruz. Şimdi o da senin eşinin annesi en nihayetinde.
0: Ya mutlaka ki ama şöyle benim annem şehir dışında. Benim annemin yanına gideceğiz bayramda. Bayramda giderken de hediyesini götüreceğiz. Aslında amacımız onun annesine hediye almak. Hazır çıkmışken benim annemin hediyesini de aradan çıkartalım bir. Yani hani ikisi
1: ihtimalle... Bunun lafları sokuldu mu peki? Beni de bütün gün dolandırdınız bir şey almadığınıza geldi mi laf?
0: Tabii aynen öyle. Bütün gün dolandık orada oraya koşturduk. Burada Ankara'da bir tane... Ya iki tane yan yana AVM var. Bilen bilir. İsmini vermek istemiyorum. Oran tarafında. Ya yemin ediyorum sana o iki AVM arasında mekik dokuduk ya Doğancan.
1: Ne o bir sandalet.
0: Aynen öyle bir sandalet alacağız alt tarafı ya. Bu kadar bir sandalet ya.
1: Anladım. İnternette görselini gösterseydi eğer.
0: Var.
1: Tamam oradan var sipariş de, edin gelsin internetten gelsin.
0: İşte numarası 27'ye kadarmış. Bu sefer de diyor ki. Nasıl 27'ye kadar numarası olur? Çocuk reyonundan beğenmiş onu da. 27'ye kadar numarası nasıl çocuk reyonundan olur? Nasıl 27'ye kadar olur? Mağazada nasıl olmaz numarası?
1: Bilinçli pislik mi çıkarmak istiyor acaba? Hadi bulun bakalım bana mı diyor acaba?
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyse.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Çok da açık etmeyeyim, annem şimdi anlayacak kimden bahsettiğimi. Bu bizim aileye sonradan girenlerden, anladınız değil mi? Hani amca, dayı, teyze, hala değil yani. He. Sonra eşi öldü. Yani esas aile üyemiz olan kişi. Bu ortada kaldı. O zamanında türlü şeytanlık yapan kişi. Şimdi ay herkese bir melek, herkesle alakalı bir hassas. Ben sizin için şunu yapayım bunu. Hadi lan oradan. Hadi. Hadi. Geçmişini silemezsin. Evet bak, ablam mesaj yolladı acaba kim diye. S ile başlıyor. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Antalya'dan Aybüke ben.
1: Hoş geldin Aybüke. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben belediyede çalışıyorum. Şu an işe gidiyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Nedir acaba senin akraba terörü olayın, anlat.
2: Benim dayımla ilgili bir şey yaşadık ve benim çocukluk travmam oldu yani.
1: Ya ne oldu?
2: Dayım bütün aileyi dolandırdı.
1: Şimdi çok bir şey söylemek istemiyorum bununla alakalı ama dayılar biraz.
2: Gerçekten yani.
1: Ama annenle de alakalı bir durum olduğunu öngörüyorum. Muhtemelen benim, dayın türlü dolandırıcılık yaparken annen her türlü onu korudu, kolladı. O benim kardeşim.
2: Hala öyle. Ha,
1: değişmez, şaşmaz. Anlat, ne yaptı?
2: Dayımlar İstanbul'da yaşıyor benim. Annem İstanbulluydu ama Antalya'ya gelin gelmiş. İşte dedem vefat ediyor zamanında. Ben küçüğüm o zamanlar tabii. İşte dayım vekalet istiyor. Diyor ki buradaki evleri satıp size parasını göndereceğim diyor. Annemler de 6 kardeş, 5 kız, bir erkek, bir tane dayım var. Dayım bütün evleri, 6-7 tane ev var. Hepsini üstüne geçiriyor. Tarla falan da var böyle. Üstüne geçiriyor. Bir tane daireyi satıp 6-5 kardeşe parasını gönderiyor bir tanesini.
1: Sadece bir daireyi paylaştırıyor. Diğerleri onun üstünde kalıyor.
2: Evet, hala üstünde. Avukata falan sordurtuyoruz arada.
1: Ne zaman oldu bu olay? Yıllar önce.
2: 20 yıl falan önce.
1: Şu an görüşüyor musunuz?
2: Hepsi çok seviyor ve her yaz gidiyoruz falan yani. Kendisi bir de İstanbul'da çok güzel bir rezidansta, külliye gibi bir yerde oturuyor yani.
1: Rezidans mı külliye mi, kız karar ver. Bambaşka yani, şey. Anladım ama şey yani ya annenler, teyzenler, onlar da muhtemelen ne yapalım, o bizim kardeşimiz bakış açısıyla
2: şeker
1: baktıkları için.
2: Teker
1: kime ne ayrı olmuş milletin malının üstüne çökmekten başka tek
2: bir
1: erkeği.
2: Bir de şu an dedemin kendi oturduğu evde teyzem var, bekar. Onu da o evden çıkartmak istiyor.
1: Ben zaten hepinizin hakkını verdim diyor ya zamanında.
2: Aynen.
1: Allah bilir kaç para düştü o 5 kişiye. Kuş bir de oradan da kendine pay almıştır kesin.
2: 30 bin TL düştü. O zamanın parasıyla hatırlıyorum ben.
1: Vallahi ne diyeyim ya, üzücü.
2: Maalesef.
1: En büyüğü o mu peki?
2: En büyüğünün bir küçüğü.
1: Onun çocukları var mı?
2: Dayımın bir tane çocuğu var ama.
1: Erkek mi?
2: Evet, erkek.
1: Neyse yani. Tatsız ya, insan nasıl içine sindirebilir bunu ya? Anadolu'da sen nerelisin bu arada?
2: Annem Erzurumlu.
1: Tamam. Yani ben de hani aynı yöre insanıyım, Karslıyım. Hani bizde bilmiyorum çok öyle şeyler gerçi neyse. Aklıma bazı şeyler geldi. Şöyle şeyler var. Hani bu mal mülkle alakalı. İşte kız el kapısında, ona mal düşmez, erkek çocuğa kalır her şey gibi saçma sapan bir bakış açısı var. İşte bu yüzden de aile büyükleri, işte o dedeler ya da işte artık hani vadesi dolan gidiyor hayatın gerçeği. Göçmeden önce bu malı mülkü paylaştırsana. Sen artık hani seni evinden barkından niye etsin kendi evladın? Eğer ona göre bir prosedürle bunun böyle olması lazım. Yani o mal mülk sahibi olan kişi, dede, nene, kimse, ona göre hayattayken bölüştürecek. Ondan sonra bak, bu para hırsına kardeş kardeşe bunları yapıyor.
2: Keşke, ben bile hala tutmuş durumdayım ama elimden bir şey gelmiyor yani.
1: Üzücü. İyi, toplanıp dövelim istersen. Dayını, var mısın?
2: Olur vallahi, size
1: bu bayramda.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, Güven ben.
3: Bir daha söylesen adını.
2: Güven.
3: Güven, Gizem anladım dedim herhalde değildir. Güven, hoş geldin. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
2: İstanbul Bahçelievler'den.
3: Ne iş yaparsın?
2: Tekstil.
3: Sohbetine de doyum olmuyor. Bir cümle kursana ya, kelime bırakıyor gidiyor. Tamam, evet. Nedir akraba terörü olayın, anlat.
2: Şimdi benim annem kaçarak evlenmiş. Dedem de tabii buna kin gütmüş. Şeyde annesi de şeymiş, üvey anne tabii. Yıllar boyu tabii annemi affetmedi.
3: O doldurmuştur dedeyi zaten.
2: Tabii. Dedem de ölmesine yakın böyle. Tüm malları satmışlar abi. Dayılarım kendi hesaplarına atmış parayı. Kirada yaşadılar. Durum bu.
3: Seninle de hiç dedikodu yapılmaz. Bu böyle mi anlatılır bu ya? Sonra peki dayılarınla falan bir daha hiç, iletişim kurmadı mı annen?
2: Hiç görüşmüyoruz. Anneme de defalarca söylüyorum ama bir oldu olacak. Bundan sonra ne yapabiliriz diye.
3: Peki bir şey diyeceğim. Annen evlendiğinden beri mi görüşmüyor ailesiyle?
2: Ya biz bir dönem görüşmüşler. Sonra görüşmemişler.
3: Dede ölünce yani senin deden ölünce bir cenazeye gidildi, gelindi vesaire. Orada kesin. Ne zaman öldü, vefat etti?
2: Bundan bir 10 yıl önce falan.
3: Sen kaç yaşındasın? Hatırlarsın o zaman. Orada böyle olaylar falan çıktı mı? Mevzu oldu mu?
2: Ya ben gitmedim açıkçası. Biz de zaten çok
3: tanımıyorsunuz.
2: Akrabalık bağımız da yok. Yani tanıyoruz da çok akrabalık bağımız yok.
3: Tamam.
2: Yani çok gidip gelmediğimiz için.
3: Baban iyi adam mı? Ya. Güven.
2: Babam mı? İyidir ya.
3: Haydi. Hayır, şuraya bağlayacaktım meseleyi. Zaten hani artık annen de anladığım kadarıyla babanla böyle bir gönül bağı kurmuş ki kaçmış evlenmiş. Başka gündemler de vardı belki o zamanlar. Hani artık evet orada tabii ki ölüm hak, miras helal. Annenin de hakkını alması lazım belki. Sen de onun pusuda bekleyen kunduz oğlu olarak... Yani biz niye o mallarda çökmeye diye bakıyor olabilirsin. İşin şakası tabii.
2: Hakkı... Ya en azından hakkımızı alsaydı.
3: Evet doğru.
2: Dedem de bir de Almanya'dan emekli yani. Malı mülkü de bayağı vardı yani.
3: Vallahi yani zaten şeyi ben anlamıyorum. İnsanlar bunu ağzıyla söylememeli. Gerçekten lafa gelince biz böyle hani millet olarak bazı duygular üzerine çok fazla konuşuyoruz ya. Yayında çok dillendirmek istemiyorum. Ama anladınız siz. Lafa gelince bizden iyisi yok ama fitne, fesat, arkadan iş çevirme, dolandırıcılık. Kendi bacına yapmazsın ya bunu. Yani olacak iş mi? Hadi git başkasını dolandır. Ya kendi kardeşini niye dolandırıyorsun? O yüzden yani bunun sizin söylemenize bile gerek olmaması lazım. Sizin dayılarınızın bir şekilde ya bizim bacımız var demesi lazımken.
2: Ya üzücü. Biraz da üveylik var. Üveylik olduğu için biraz da. Tabii dışladılar.
3: Mala gelince hak sahibi ama.
2: Tabii.
3: Malın esas aynen sahibi ama kardeş üveye. Aa ne güzel valla. Baba onun da babasıydı yani.
2: Anneleri ayrı, babaları bir.
3: Yani ne olursa olsun sonuç itibariyle. Evet.
2: Dededen, hani hakkımızı alsaydık iyi olurdu.
3: Dededen gelmiyor mu bu mal mülk?
2: Tabii dededen geliyor.
3: Yani ona mı kaldı tasası? Annen de keşke dava mava açsaydı bununla alakalı.
2: Valla bilmiyoruz ki öyle bir hakkımız var mı, onu da araştırmıyor annem.
3: İlla ki vardır da bilmiyorum, 10 sene olmuş artık malı da yemişlerdir.
2: Avukat arkadaş bağlanırsa bize bilgi verirse çok iyi olur.
3: İşim de yok.
2: Yap bir güzellik ya.
3: Biz kendi ailemizin içindeki neyse hadi boşver. Annem bana bak bu konuları açtığım zaman alttan sürekli mesaj atıyor. Sus artık, kapa çeneni. Siz konuşmadığınızda ne oldu?
2: Zaten bu konuları açtın ya, diyorum ki ne kadar kötü akrabalarımız varmış diyorum.
3: Tabii canım.
2: Bu bir değil yani, bu bir değil.
3: Aynen. Şimdi... Bak halam da günaydın diye mesaj yollamış. Canım halam sen iyisin. Benlik bir şey yok.

0: rüyalarınızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Kayseri'den Ayşegül.
3: Ay ben de şimdi dedim Kayseri, gördün.
2: Ayşegül, hoş geldin. Ne yapıyorsun?
1: Teşekkürler.
2: Yolda değilsin.
1: Yok, ev hanımıyım, evdeyim şu an.
2: Güzel. Bu sesindeki gizem niye peki? Birilerinden gizli mi arıyorsun?
1: Yok, çok şükür. Gizli arayacak durumum yok. Ha. Ama çok güzel bir konuya bir parmak bastınız ki. Aramadan duramadım yani.
2: Bir parmak bastım ya, evet. Peki anlat bakalım, ne geldi başına?
1: Benim babam ölmeden önce yeğenine 1,5 trilyon para veriyor.
2: Bugünün parası 1,5 milyon, tamam.
1: Ya bugünün parasıyla milyar oluyor galiba.
2: Biraz olmuyor, de, olamaz. Zannetmiyorum, yani. Milyon. 1,5 milyon.
1: Milyon mu?
2: Evet.
1: Ha, tamam, veriyor. Ondan sonra babam bunu bekliyor. 1 sene, 2 sene bekliyor borcu getirecekler diye. Ama babam üstüne ölüyor. Ve bunu bilen sadece bir tek benim kızı olarak.
2: He.
1: Bu kişiyi de biliyorum. Aldıkları günün ertesi gün babam bana söyledi. Ben kızım onlara bu kadar para verdim dedi. Baba dedim, bu kadar parayı sen nasıl verebildin? Hani bir şey imzaladın, aldın. Yok dedi, ben adı Mustafa'ydı. Soyadını vermiyorum. Mustafa'nın dedi, Allah'ı var, kitabı var. Haramdan korkar. O getirir kızım dedi. Hmm. Ben bekliyorum, o getirecek dedi.
2: Yorumsuz.
1: Üzerine de öldü.
2: Allah rahmet eylesin bu arada.
3: Peki bir şey soracağım. Ayşegül nasıl öyle vermiş parayı? Banka hesabından mı atmış yoksa?
1: Banka hesabından birini vermiş. 500'ünü de elden verdim kızım dedi.
2: Ha.
1: Para, her şey gözüküyor. Kartların hesapları hepsi bendeydi, eşimdeydi. Hepsi gözüküyor.
3: Kaç sene önce oldu bu olay?
1: Daha babam öleli Ekim'in 1'inde 2 olacak. Perşembe gecesinde Doğan Can söyledik bunu. Bize dedi ki, ben dedi şimdi size çek falan imzalayayım. Ama dedi eğer şey derseniz dedi, babam 2023'ün sonunda öldü. 24'ün tamam, sonunda
3: kabul,
1: öldü.
3: Kabul de etmiş yani aldığı etti parayı. Tamam.
1: Ben var ya, ben bir şey diyeceğim. Ben eğer şey olsaydım o gün videoyu alırdım. Böyle bir şey söylediydin derdim. Ama biz de onların güvendik.
2: Evet. Şimdi de inkar ediyor. Ben böyle bir para almadım diyor.
1: Evet. Almadım demiyor. Vermeyeceğim diyor. Babam o parayı bekliyor da helal etmedi kendisine. Ben de helal etmiyorum. Ve üzüldüm. Senin çok iyi bir takipçin bu insan. Kayseri'de çok iyi takipçin seni.
3: Aha.
1: Sabah 8'de kalkıp ona kadar seni dinleyen
3: bir insan. Nereden biliyorsun ya?
1: Biliyorum, çünkü onunla beraber bir ay geçirdim ben. Bodrum'da beraberdik.
2: Aa, Müge
1: senin
2: abla.
1: Senin çok iyi takipçin.
3: Ana, bir şey diyeceğim. Ama şimdi bak, benim Kayseri'de çok böyle hukukçu ahbaplarım var. İstersen bu konuda yardımcı olabilirim sana. Donuna kadar da alabiliriz ama ben de payımı isterim.
1: Veririm. Canın sağ olsun. Alabiliyorsan gel konuş benimle. Yemin olsun veririm.
3: Ayşegül bir şey söyleyeceğim. Şaka yapmıyorum. Sen hattan ayrılma. Senin bir numaranı alayım ben. Bir şey istemeyeceğim, korkma.
1: Yok yok, işte başımdan beraber. Benim bir tek bak Doğan Can, onlar bu parayı isterken babamın üstünde Allah şahitti. Babamın bana söylediğinde Allah şahitti. Allah'tan korkmayarak kuluna inkar edenden hiçbir
3: yani
1: şey demiyorum.
3: Yani şahidi inkarı falan bırak. Ortada bir veri var. Banka hesabından yollanmış bir para. Ne
1: evet,
3: amaçla yollandı,
1: evet,
3: ne oldu, ne bitti? Biz hallederiz. Sen hattan ayrılma.
0: Bu sabah

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben de isim vermesem.
0: Ay, senin zaten sesinde var bir şey. Gündem dolu.
1: Dolu dolu.
0: Anlat, ne geldi başına?
1: Benim dedemin başına diyeyim artık. Ha. Dedemin kardeşi vardı. Böyle yine herkesin köy mevzusu gibi bir köy evimiz, arsalarımız, tarlalarımız bayağı vardı.
0: Ha. Dedenin?
1: Tabii bunun, ya, dedemin annesinin diyeyim.
0: Tamam. Yani aslında sonra, o dedenin kardeşiyle ortak malları aslında.
1: Evet. Bunlar 3-4 kardeş de.
0: Tamam.
1: Zamanda evin kimin olduğu, hani dedemin olduğunu söylemişler. Sonra tabii paylaştırılmamış. Sadece sözde kalmış. Ha. Tabii baban ölüyor. Aradan yıllar geçiyor. Herkes bekliyor. Dedem büyük. Kimseye paylaştırmıyorlar tabii. Ha. Hadi paylaşalım demiyorlar. Sonra artık ikna oluyor bir şekilde dedem. Kardeşlerin hani arası bozulmasın diye paylaştırmıyor ilk başta. Sonra işte ikna oluyorlar. Hadi paylaşalım diyorlar. Bu sefer bir tane amcamız var. O diyor ki bu evde benim de hakkım var diyor. Tabii o daha önce haklarını almış. Tekrar benim de evde hakkım var diyor. Sonra ortalık karışıyor. Kızlar işte diyor ki abi sana da biz kendi payımızdan verelim. Büyük abimize sen evi ver. O da tamam diyor. Kızlardan arsalarını alıyor. Sonra dedemle tapuya gidiyorlar. Tapuda ortak kendine imza attırıyor. Dedem de tabii okumuyor sağ olsun.
0: Bilmiyor. Bir de oğluna da güveniyor haliyle. Böyle konuştuk. Böyle yapacaktı.
1: Oğlu değil. Erkek kardeşi.
0: Ha.
1: Öyle imza attırıyorlar. Tabii biz ev bizim bayağı büyük de bir evimiz var. Bahçelerimiz de çok büyük. Herkes işte o ne güzel paylaşıldı şöyle böyle derken bir gün eniştem diyor ki baba diyor yeter de bakalım hani kaç metrekare nereye aldın diye.
0: Bir bakıyorlar tapuya.
1: Bir getiriyorlar ev ortak. Aynen olan kızların da arsaların oluyor. Tabii anneannem ayrı bir sinir hastası oluyor. Dedem vefat ediyor. Anneannem hala sinirli. Aslında onu anlattırmak lazım bunu.
0: Ya işte Allah içine sindirsin herkesin. Bu da mal kaçırmaktır. Hırsızlıktır yani bu da. Hakkı gasp etmektir. Veya ben lafa gelince bir de yani böyle insanlar lafa gelince neler neler söylüyorlar ama ne münasebet biz erkeğiz biz oğlan çocuğuz. Hadi lan erkeksin de adam değilsin adam. Yani bak bu yayının başında da konuştuk. Mesela 6 kardeşler bir tane erkek var 5'i kız. O bir tane erkek o 5 kızın bütün malının mülkünün mirasının üstüne konmuş. Ama o 5 kız da o bizim kardeşimiz o bizim canımız. Hala da böyle şeyler yapıyorlar.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Mehmet abla bilmem ne. Süper
1: FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
2: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot.

Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçtim.